sedene bangor. Ya, ijin. Ijin, Popo, badhe kula sentikani, Popo. Kanti pucuking pedang iki, mripatku bakal tak cocok supaya aku uga wuto kaya dene bangor. Ya, ijin. Ijin, Popo.